0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: yolda, sporda,
1: evde, yemekte,
0: yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette,
1: her zaman,
0: her yerde, radyo Öykü.
2: Ne çok üzülmüşüm, sevinçlerimden çok, ne çok ağlamışım, gülmek yabancı.

0: medicine.
1: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülkü 106.5.

musun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerimi özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrümün uçurumlarında. Seni anlıyorum. Oysa o en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer büyütmüş

0: yalan, falcı yalan, o sözler yalan. Bu fal böyle çıkmaz, vallahi yalan.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: et 0324 521 33 22 0543 197 22 42. Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum oturmuşum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket.

Retro'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Bugün programı 1995 yılına ait çok özel bir albümle başladık. Sibel Alış'ı tanıdığımız albüm. Adam, albümün içinde çok sevdiğimiz şarkılar var. Biz A1'deyiz, Uyut Beni, Büyüt Beni bugün programımızın açılış şarkısıydı. Mir Kenan'la devam ediyoruz. Koşan Adam 1995 yılından Ahu Gözlüm'ü bizler için söyleyecek.

Bilge 2007 yılında toplama bir albüm çıkardı. O en sevdiğimiz şarkılarını, Akdeniz versiyonlarını yorumladı diyebiliriz. Aşkın şarkılarından, işte bu albümden Hiç Ummazdın'ı dinlettim sizlere. Ege ile devam ediyoruz. 2003 yılından Sonsuza Kadar albümünden Yaz Aşkın diyecek.

En bilindik şarkılarından bir tanesi. Aylin Livaneli, Bana Müsaade. Özellikle şarkıdaki efekt kullanımı ve nakarat birçoğumuzun hafızasında hala kayıtlı. Retroya Ferda Anıl Yarkın, Zorlama Güzelim'le devam ediyoruz.

0: telefonu kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo

herkes kendi çocukluğunda ve ilk gençliğinde dinlediği müziği, sevdiği şarkıları özlüyor. Bu her kuşak için geçerli. Şimdilerde 90'lar müziğinin ön plana çıkmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi bu diye düşünüyoruz. Retro'dasınız ve 90'lı yıllara ait en keyifli şarkılar bugün de radyonuzda sizlerle. Serdar Ortaç'ın 99 yılında yayınladığı Seninki şarkısından sonra Sibel Can'la devam edeceğiz. Bence tarih diyor şarkıcı. Birazdan hoşça kal deme zamanı.

0: güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
2: Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Meclis Başkanı Münir Şen.
1: Milletimizin, Mersin halkının ve üyelerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
2: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
1: Yollarda bizi yalnız bırakmayan, bizimle olan tüm dost ve konuklarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Mersin Nur Turizm, Ahmet Nur. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
3: Cebir Koleji, Ferhat Çakıl.
4: Bu yolları sizlerle sevdik. Her bayram sevincinde sizlerle birlikte yol aldık. Bayramınız kutlu, yolumuz açık olsun. Bir Mersin markası Köksal'lar Seyahat, yıllardır kaliteli ve konforlu seyahatleriyle Türkiye yollarında sizinle. Mutlu bayramlar.
5: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.
6: Ay doğdu gayrimenkul. Ali Ay doğdu.
1: Tüm İslam aleminin ve Mersin halkının Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Bu bayramda da mutluluk hep sizinle olsun.
5: Can Babalar Çarşı Üçler Kafe Manav, Yahya Can Baba.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
7: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş.
8: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş, Hacı Bektaş adı güzel ismiyle bir Mersin markasıdır.
1: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileriz. Aydoğdu Otomotiv, İlhan Aydoğdu.
9: Oh, oh, oh, oh. Radyo Ülkü.
10: Her zaman, her yer.

Başarılı müzisyen Mert Ekren 90'lı yıllardaki hit şarkısı Alo Orada Mısın Retro'da dinlediğimiz şarkıydı. Bugün kapanış şarkımız Yeşim Salkım'a ait. Ben yoldan gönüllü çıktım.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Tahkim Daire Başkanlığı kuruldu. Başkanlık tahkim alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edecek. Ticari alandaki yargısal süreçlerde kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yurt genelindeki çalışmaları sonucunda 11 Şubat-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişi yakalandı. Yakalananlardan 65.484'ünün 0-5 yıl, 360'ının 5-10 yıl, 245'ünün ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle 13.513 kişinin sağlık tesislerine başvurduğunu açıkladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu yargılanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı cep bulundu. Araç detaylı kriminal inceleme için Ankara'ya gönderildi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde faaliyetlerin mevcut yapıyla sürmesine karar verilmesinin ardından akademik takvimin değişmeyeceği açıklandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, bahar dönemi final sınavlarının 8-20 Haziran'da yapılacağını belirterek öğrencilerimiz sınavlarından başka bir şey düşünmesinler dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Trump, İran yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminden vazgeçse de yaptırımlar kaldırılmayacak dedi. Spor. Trabzonspor ve Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Fenerbahçe 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunda yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıklarıyla ilgili EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Bordo Mavili taraftarları 2026-2027 sezonu kombineleri için çağrıda bulundu. Başkan Doğan, yeni sezon öncesi taraftarlara seslenerek gelin yeni sezonun hikayesine ortak olun, bu hikayeyi hep birlikte yazalım dedi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Denizli ve Aydın çevreleriyle İzmir ve Muğla'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Bugün 28 Mayıs Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin adına
0: ki Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Bugün 28

0: Olacak dedi. Bakan Uraloğlu hızlı tren çalışmaları hakkında bilgi vererek Tarsusşehir geçişinin fiziksel ilerlemesi %98 seviyesine ulaştı. Mersin ve Adana garlarının yapım çalışmaları devam ediyor. Mersin Yenice arasındaki hat serimi de sürüyor. Proje genelinde ise %87 oranında fiziki ilerleme sağlanmıştır dedi. Mersin Valiliği vatandaşlara trafik güvenliği konusunda önemli uyarılarda bulunarak yola çıkarken küçük bir önlem büyük acıların önüne geçer. Emniyet kemerinizi takın, hızınızı düşürün, dikkatinizi yoldan ayırmayın ifadelerine yer verildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde Antalya-Mersin D400 karayolu Alparslan-Türkeş bulvarı üzerinde bulunan Siniçay Köprüsü'nde kısmi göçük oluştu. Antalya'dan Mersin istikametine seyahat eden sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da Mersin'de kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler hastanelere başvurdu. Tarsus ilçesinde otomobille çarpışan ATV motorun sürücüsü yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'in Silifke ilçesinde babasının kullandığı traktörün uçurma yuvarlanması sonucu 10 yaşındaki Mertcan Koçak hayatını kaybetti. Baba Yılmaz Koçak yaralandı. Kaza Seyranlık Mahallesi'nde meydana geldi. Anamur'da Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen program kapsamında protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı. Şehitler dualarla anıldı. Bozyazı'da Kurban Bayramı'nda şehit aileleri unutulmadı. İlçe protokolü aziz şehitlerin emaneti olan ailelerin bayramını kutladı. Şamlıyla Kaymakamı Veli Avcı Kurban Bayramı'nda ilçede görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava var. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yağışlı. Sıcaklık en düşük 21, en yüksek 28 derece olacak. Rüzgar güneyden 20 km hız esecek.
2: Ya çocuk uyutuyoruz.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı.

0: bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetin Kaya'da.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199.50, Beta 1 kilo Kızılden çay 259.90, Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90, Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
5: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbet.

Herkese merhabalar. Artık yavaş yavaş ziyaretler başlamıştır diye düşünüyorum. Kurban Bayramı'nda genelde ilk gün hani böyle kurban işleriyle uğraşıldığı için çok fazla gezme tozma olmuyor ama ikinci gün biraz yoğunlaşıyor. Bugün iş yerine gelirken, radyoya gelirken de gördüm. Sokaklar bayağı kalabalıktı. 28 Mayıs. Güzel bir gün. Keyifler de yerinde olduğuna göre. Gül güne gülle de başlasın mı? Hoş geldiniz.

Bugün size hayvanların enteresan savunma yöntemlerini anlatacağım. Her canlının içgüdüsel olarak kendini koruması gerekiyor biliyorsunuz. Ve her canlı da bunun için farklı yöntemlere başvuruyor. Bu yöntemlerden çok ilginç olanları var. Gerçekten şaşıracaksınız dinleyince. Ama öncesinde iki güzel şarkı var Gülgüne Gülle'de.

0: Gülle, Gülgün'e Gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik siyah zeytin 500 gram 79.90. Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

Gülgün Ögül'le de bugün hayvanların enteresan savunma yöntemlerini anlatıyorum size. Gözlerinden kan fışkırtan kertenkeleyle başlayalım diyorum. Texas boynuzlu kertenkele korkunç görünümlü bir hayvan. Eğer merak ediyorsanız şöyle bir webde kısacık bir araştırma yapabilirsiniz. Kahverengi ve şişman, kumlu yaşam alanında da müthiş bir şekilde kamufle oluyor bu haliyle. En önde gelen savunması da sert mizacı diyebilirim. Eğer yırtıcılara karşı bu işe yaramazsa kertenkele düşmanlarını 12'den vuracak şekilde gözlerinden kan fışkırtıyor. 1,5 metreye kadar da fışkırtabiliyor bu kanı. Yırtıcıları uzaklaştıran zehirli bir kimyasal var bu kanın içinde. Tabii bu tuhaf silahın da bir bedeli var. Sadece bir kere kullandığında bile vücudunda gerekli olan kanın büyük bir kısmını fışkırtıyor.

Size bugün enteresan savunma yöntemlerinden bahsediyorum hayvanların. Kendi kemiklerini kıran tüylü kurbağayı duymuş muydunuz hiç? Ya her tehdit edildiğinizde hani tek savunma yönteminiz olan kemiklerinizi kırıp onları silah olarak kullansaydınız? Hayatınız çok zorlaşırdı değil mi? Orta Afrika'da yaşayan bir tür olan bu tüylü kurbağa böyle yapıyor. Ayak kemiklerini kırıyor ve düşmanlarından korunmak için de onları keskin birer pençe olarak kullanıyor. Saldırıdan sonra kırılan kemiğe ne olduğu tam bilinmezken araştırmacılar kasların sakinleştiği bir zamanda kemiklerin yerine kaynadığını düşünüyorlar. Gerçekten zor bir hayat.

Bu güzel şarkıların ardından size kaburgasını silaha çeviren semenderlerden bahsetmek istiyorum. Karada, denizde yaşayıp savunma için kemiklerini kıran tek canlı tüylü kurbağalar değil çünkü. Az önce bahsetmiştim bu arada, tüylü kurbağa nedir diyebilir radyosunu yeni açan dinleyicilerim. Bu semenderler saldırıya uğradığında kaburgalarını uygun bir pozisyonda derilerine doğru itiyorlar ve ortaya keskin bir silah çıkıyor. Yine tüylü kurbağa gibi her saldırıya uğradıklarında kemiklerini zorlamaları gerekiyor ama bünyeleri buna alışık olacak ki bu hareket semenderlere çok az ya da hiç zarar vermiyor diyebiliriz. Viyana Üniversitesi'nden araştırmacılar semenderler ve genel olarak hani çoğu karada ve denizde yaşayan diğer canlıların da derilerini onarma gibi sıra dışı bir kabiliyetleri olduğunu belirtiyorlar. Yeah.

0: Kendilerini havaya uçuran beyaz karıncaları duymuş muydunuz hiç? İşte size harika savunma yöntemlerinden bir tanesi. Bunlar oldukça enteresan canlılar. Bir çeşit beyaz karınca türü diyebilirim. Saldırı altında olduklarında yaşlı işçileri tüm koloniyi korumak adına canlı bomba olmaya gönderiyor. Koloniye eskisi gibi yararı olmayan bu yaşlı işçiler karınlarındaki bezelerin ürettiği zehirli kristallerle dolu patlayıcı ekipmanlarını kuşanıp geliyorlar. Salya ile karıştığında düşmanın üzerine patlayan bu zehirli sıvı düşmanı felç ediyor. Yaşlı işçileri ise maalesef öldürüyor. Hayat aslında sadece bizim için çetin değil, her alanda çok çetin.
1: Tenim yanmış güneşinden.
0: Canlı bomba olmaya gönderiyor. Koloniye eskisi gibi yararı olmayan bu yaşlı işçiler karınlarındaki bezelerin ürettiği zehirli kristallerle dolu patlayıcı ekipmanlarını kuşanıp geliyorlar. Salya ile karıştığında düşmanın üzerine patlayan bu zehirli sıvı düşmanı felç ediyor. Yaşlı işçileri ise maalesef öldürüyor. Hayat aslında sadece bizim

0: güle güle, gül güle güle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Tahkim Daire Başkanlığı kuruldu. Başkanlık tahkim alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edecek. Ticari alandaki yargısal süreçlerde kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yurt genelindeki çalışmaları sonucunda 11 Şubat-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişi yakalandı. Yakalananlardan 65.484'ünün 0-5 yıl, 360'ının 5-10 yıl, 245'ünün ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle 13.513 kişinin sağlık tesislerine başvurduğunu açıkladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu yargılanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı cep bulundu. Araç detaylı kriminal inceleme için Ankara'ya gönderildi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde faaliyetlerin mevcut yapıyla sürmesine karar verilmesinin ardından akademik takvimin değişmeyeceği açıklandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, bahar dönemi final sınavlarının 8-20 Haziran'da yapılacağını belirterek öğrencilerimiz sınavlarından başka bir şey düşünmesinler dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Trump, İran yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminden vazgeçse de yaptırımlar kaldırılmayacak dedi.
2: Spor.
1: Trabzonspor ve Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Fenerbahçe 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunda yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıklarıyla ilgili EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Bordo Mavili taraftarları 2026-2027 sezonu kombineleri için çağrıda bulundu. Başkan Doğan, yeni sezon öncesi taraftarlara seslenerek gelin yeni sezonun hikayesine ortak olun, bu hikayeyi hep birlikte yazalım dedi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı,

0: batısı, Denizli ve Aydın çevreleriyle İzmir ve Muğla'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
9: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
10: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
15: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
16: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
15: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
17: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
18: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
17: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
19: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
20: Radyo

Bir hayvan düşünün, düşmanlarını mukusuyla kaplıyor. Evet, dünyada böyle bir hayvan var. Hemen bu balıktan bahsetmek istiyorum size. Bu tür balıklar düşmanlarını mukus salgılarıyla kaplaması gibi inanılmaz yararlı becerileri olan yılan balığı şeklindeki deniz canlıları saldırıya uğradıklarında vücut deliklerinden sümüğümsü bir madde salgılıyorlar ve bu madde suyla karıştığında düşmanlarını alt eden jelatinli bir yapıştırıcıya dönüşüyor. Bununla alakalı videolar da var internette, merak ettiyseniz eğer. 14 farklı zamanda köpek balıkları ve diğer büyük balıklar tarafından saldırılıyor ama bahsettiğim yeteneğe sahip hiçbir zarar görmeden yaşamlarına da devam ediyorlar.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Bugün bayram, erken kalkın çocuklar.
2: Bayramın mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
3: Radyo Ülkü ailesi adına yönetim kurulu başkanı Levzat Gedik.
4: Radyo Ülkü.
2: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
5: Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Meclis Başkanı Münir Şen.
3: Milletimizin, Mersin halkının ve üyelerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
5: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
3: Yollarda bizi yalnız bırakmayan, bizimle olan tüm dost ve konuklarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Mersin Nur Turizm, Ahmet Nur. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
6: Cebir Koleji, Ferhat Çakıl.
7: Bu yolları sizlerle sevdik. Her bayram sevincinde sizlerle birlikte yol aldık. Bayramınız kutlu, yolumuz açık olsun. Bir Mersin markası Köksallar Seyahat, yıllardır kaliteli ve konforlu seyahatleriyle Türkiye yollarında sizinle. Mutlu bayramlar.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.
8: Ay doğdu gayrimenkul, Ali ay doğdu.
3: Tüm İslam aleminin ve Mersin halkının Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Bu bayramda da mutluluk hep sizinle olsun.
2: Can Babalar Çarşı Üçler Kafe Manav, Yahya Can Baba.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
9: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş.
10: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş, Hacı Bektaş adı güzel ismiyle bir Mersin markasıdır.
3: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesine dileriz. Aydoğdu Otomotiv, İlhan Aydoğdu.
4: Oh, oh, oh, oh. Radyo Ülkü.
11: Her zaman, her yerde

size bugün hayvanların enteresan savunma yöntemlerini anlatıyorum. Sırada deniz sıyarları var. Çok tuhaf canlılar olarak gözüküyor olabilirler. Bu hareketsiz canlının dünyada bilinen 1250 türü var ve neredeyse hepsi, evet, hepsi birbirine benziyor. Ama konu hayatta kalmaya geldiği zaman işler birazcık değişiyor. Deniz yıldızı ve deniz kirpisi gibi deniz sıyarları da gerekli durumlarda olmayan organlarını yeniden oluşturabiliyorlar mesela. Bu durumların saldırıya uğradıklarında avantaja da dönüşüyor. Yapışkan ve çoğu zaman zehirli organlarını düşmanlarına fırlatıyorlar ve onları da kolaylıkla öldürebiliyorlar.

Bugün hayvanların ilginç savunma yöntemlerini konuşuyoruz. Sadece hani kedi, köpek diye düşünmeyin lütfen. Sırada sıçanlar var. Ölü taklidi yapan bir sıçan hiç aklınıza gelir mi? Şaka değil. Bu sıçan türü çok korktuğunda istemsiz bir şekilde kendini yere bırakıveriyor. Ve düşmanına ölü olduğunu ikna edene kadar saatlerce böyle durabiliyor. İştah kaçırabilir belki ama korku bu hayvanlarda taklitlerine destek anlamında ceset kokusu salgılatabiliyor. Hayvanlar alemi dediğimiz alem gerçekten inanılmaz. Devam edeceğiz güzel şarkıların sonrasında.

0: gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
10: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
12: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
1: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
4: Radyo.

Bugün hayvanların ilginç savunma yöntemlerini konuşuyoruz. Sırada balon balıkları var. Biliyorsunuz zaman zaman haberlere de konu olur. Deniz kirpisi olarak da biliniyor balon balıkları. Savunma mekanizması gerçekte olduğundan daha büyük görünmesi için tüm vücudunu şişirmekten ibaret. Kendini tehdit altında hissettiğinde hayvan balon gibi şişiyor ve potansiyel yırtıcıları korkutuyor. Ama bunu nasıl yapıyor derseniz, temelde çok elastik olan midesini genişletiyor ve saniyeler içinde büyük miktarda su yutuyor. Bu arada balon balığı kendi boyutunun birçok katına çıkabilir diyor uzmanlar.

Sadece biz insanların değil hayvanların da çok ilginç savunma yöntemleri var. Mesela kertenkeleler. Amerika kıtalarında ve İspanya'da yaşayan kertenkelelerin çoğu tehdit edildiklerinde kuyruklarını bırakma yeteneğine sahipler. Mesela bir avcı onu arkadan yakalarsa sanki bir sihir numarasıymış gibi kendilerini uzun kuyruklarından ayırıyorlar. En merak edilen şey de kısa süre sonra yenisini yeniden büyütebilmesi. Bu şekilde bu hileyi birçok zaman avcılara karşı kullandıklarını söyleyebiliriz. Elbette sahip oldukları tek numara da bu değil. Birçoğu çevrelerinde özellikle de ormanlarda kendilerini rahatlıkla kamuflar.

Bugün de gül güne güllü bitti ama yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek umuduyla. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın. Şahane şarkılar var benim sonramda da.

0: Güngül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: Radyonuzda.
1: Radyo Ülkü.
2: Bugün 28 Mayıs Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin adına Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattı projesine ilişkin hattımız Mersin limanlarını orta koridor ve kalkınma yoluna yüksek hızda bağlayacak, yük ve yolcu taşımacılığında süreleri kısaltarak bölgesel ticaretin hızlanmasına önemli katkı sunacak dedi. Bakan Uraloğlu hızlı tren çalışmaları hakkında bilgi vererek Tarsusşehir geçişinin fiziksel ilerlemesi %98 seviyesine ulaştı. Mersin ve Adana garlarının yapım çalışmaları devam ediyor. Mersin Yenice arasındaki hat serimi de sürüyor. Proje genelinde ise %87 oranında fiziki ilerleme sağlanmıştır dedi. Mersin Valiliği vatandaşlara trafik güvenliği konusunda önemli uyarılarda bulunarak yola çıkarken küçük bir önlem büyük acıların önüne geçer. Emniyet kemerinizi takın, hızınızı düşürün, dikkatinizi yoldan ayırmayın ifadelerine yer verildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde Antalya-Mersin D400 karayolu Alparslan-Türkeş bulvarı üzerinde bulunan Siniçay Köprüsü'nde kısmi göçük oluştu. Antalya'dan Mersin istikametine seyahat eden sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da Mersin'de kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler hastanelere başvurdu. Tarsus ilçesinde otomobille çarpışan ATV motorun sürücüsü yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'in Silivke ilçesinde babasının kullandığı traktörün uçurma yuvarlanması sonucu 10 yaşındaki Mertcan Koçak hayatını kaybetti. Baba Yılmaz Koçak yaralandı. Kaza Seyranlık Mahallesi'nde meydana geldi. Anamur'da Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen program kapsamında protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı. Şehitler dualarla anıldı. Bozyazı'da Kurban Bayramı'nda şehit aileler unutulmadı. İlçe protokolü aziz şehitlerin emaneti olan ailelerin bayramını kutladı. Şamlıyla Kaymakamı Veli Avcı Kurban Bayramı'nda ilçede görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.
0: Hava durumu.
2: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava var. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yağışlı. Sıcaklık en düşük 21, en yüksek 28 derece olacak. Rüzgar güneyden 20 km hız esecek.
1: Radyo Ülkü.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
3: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan 400 seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız, hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr
2: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Bayramın ilk günü kent genelindeki 17 ayrı noktadaki mobil kesim ünitesi ve 5 mezbanede kesim hizmeti veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, kurbanını bayramın ikinci ve üçüncü günü kestirmek isteyen vatandaşlar için Anamur, Çamlıya ile Günler, Mut ve Yakaköy mezbanelerinde ücretsiz, hijyenik, güvenli ve düzenli kesim hizmeti sunmaya devam ediyor. Ekipler, profesyonel hizmet anlayışıyla hem çevre temizliğini koruyor hem de vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı koşullarda yerine getirmesine katkı sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri bayramın ilk günü kesilen kurbanların ardından genel bir çevre temizliği gerçekleştirdi. Kurbanlık hayvanlardan arta kalan kısımların açık alanlarda bırakılmamasını isteyen yetkililer, atıkların ağzı sıkı bir şekilde bağlanan torbalarda konteynerlara atılmasını istedi. Kurban kesim yerlerini anında dezenfekte eden büyükşehir ekipleri, atıkların haşere ve sinek üremesine neden olmaması için de ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bayramın ikinci ve üçüncü gününde ve mezarlıklara ücretsiz servis hizmetine devam edecek. Akbelen, Güneykent, Çiftlikköy, Tarsus Merkez ve Sucular mezarlıklarına gerçekleşecek olan servis hizmetinin saatlerine, kalkış ve güzergah noktaları ile ilgili bilgilere Büyükşehir Belediyesi'nin web sayfasından ulaşılabilir. Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm toplu taşıma araçlarında ücretsiz yolcu taşıma hizmeti bayramın son günü olan cumartesi gece 12'ye kadar devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın zamanda hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, iş dünyasının, yatırımcıların, girişimcilerin, sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin, kulüplerin ve kariyer basamaklarına adım atan gençlerin ilk adresi olmaya başladı. Kısa zaman içinde yoğun ilgiyle karşılaşan merkezlerde yeni nesil mentörlük programları, kulüp etkinlikleri ile iş dünyası derneklerinin toplantıları hız kesmeden devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirdiği turne programlarıyla Artvin ve Ordu'da yurttaşlarla buluştu. Ordu ve Artvin'de sahnelenen Eyvah Nadir ve Dünyanın Eski Zamanlarında oyunları izleyicilerden yoğun ilgi görürken, oyuncuların sahne performansları da büyük beğeni kazandı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
7: Yolunuz da açık olsun. Radyomuz.
5: Radyo Ülkü.

0: haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Tahkim Daire Başkanlığı kuruldu. Başkanlık tahkim alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edecek. Ticari alandaki yargısal süreçlerde kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yurt genelindeki çalışmaları sonucunda 11 Şubat-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişi yakalandı. Yakalananlardan 65.484'ünün 0-5 yıl, 360'ının 5-10 yıl, 245'ünün ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle 13.513 kişinin sağlık tesislerine başvurduğunu açıkladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu yargılanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı cep bulundu. Araç detaylı kriminal inceleme için Ankara'ya gönderildi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde faaliyetlerin mevcut yapıyla sürmesine karar verilmesinin ardından akademik takvimin değişmeyeceği açıklandı. YÖK Başkanı Eroğlu'nu açıkladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu yargılanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı cep bulundu. Araç detaylı kriminal inceleme için Ankara'ya gönderildi. İstanbul Bilgi Üniversitesi

0: Bakan basınına yaptığı açıklamada İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Trump, İran yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminden vazgeçse de yaptırımlar kaldırılmayacak dedi.
1: Spor.
0: Trabzonspor ve Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Fenerbahçe 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunda yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıklarıyla ilgili EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Bordo Mavili taraftarları 2026-2027 sezonu kombineleri için çağrıda bulundu. Başkan Doğan, yeni sezon öncesi taraftarlara seslenerek gelin yeni sezonun hikayesine ortak olun, bu hikayeyi hep birlikte yazalım dedi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Denizli ve Aydın çevreleriyle İzmir ve Muğla'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay.
4: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
14: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
15: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
16: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
15: Marmara Birlik Siyah Zeytin 500 gram 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
17: Kalite burada, ucuzluk burada.
18: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke.
2: Türkçe müziğin frekansı. Radyo

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Radyo Ülkü ailesi adına yönetim kurulu başkanı Levzat Gedik.
2: Radyo Ülkü.
0: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
3: Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Meclis Başkanı Münir Şen.
1: Milletimizin, Mersin halkının ve üyelerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
1: Yollarda bizi yalnız bırakmayan, bizimle olan tüm dost ve konuklarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Mersin Nur Turizm, Ahmet Nur. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
4: Cebir Koleji, Ferhat Çakıl.
5: Bu yolları sizlerle sevdik. Her bayram sevincinde sizlerle birlikte yol aldık. Bayramınız kutlu, yolumuz açık olsun. Bir Mersin markası Köksal'lar Seyahat, yıllardır kaliteli ve konforlu seyahatleriyle Türkiye yollarında sizinle. Mutlu bayramlar.
6: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.
7: Ay doğdu gayrimenkul, Ali ay doğdu.
1: Tüm İslam aleminin ve Mersin halkının Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Bu bayramda da mutluluk hep sizinle olsun.
6: Can Babalar Çarşı Üçler Kafe Manav, Yahya Can Baba.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
8: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş.
9: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş, Hacı Bektaş adı güzel ismiyle bir Mersin markasıdır.
1: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileriz. Aydoğdu Otomotiv, İlhan Aydoğdu.
2: Oh, oh, oh, oh. Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

0: Bugün 28 Mayıs Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin adına Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattı projesine ilişkin hattımız Mersin limanlarını orta koridor ve kalkınma yoluna yüksek hızda bağlayacak, yük ve yolcu taşımacılığında süreleri kısaltarak bölgesel ticaretin hızlanmasına önemli katkı sunacak dedi. Bakan Uraloğlu hızlı tren çalışmaları hakkında bilgi vererek Tarsusşehir geçişinin fiziksel ilerlemesi %98 seviyesine ulaştı. Mersin ve Adana garlarının yapım çalışmaları devam ediyor. Mersin Yenice arasındaki hat serimi de sürüyor. Proje genelinde ise %87 oranında fiziki ilerleme sağlanmıştır dedi. Mersin Valiliği vatandaşlara trafik güvenliği konusunda önemli uyarılarda bulunarak yola çıkarken küçük bir önlem büyük acıların önüne geçer. Emniyet kemerinizi takın, hızınızı düşürün, dikkatinizi yoldan ayırmayın ifadelerine yer verildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde Antalya-Mersin D400 karayolu Alparslan-Türkeş bulvarı üzerinde bulunan Siniçay Köprüsü'nde kısmi göçük oluştu. Antalya'dan Mersin istikametine seyahat eden sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da Mersin'de kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler hastanelere başvurdu. Tarsus ilçesinde otomobille çarpışan ATV motorun sürücüsü yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'in Silivki ilçesinde babasının kullandığı traktörün uçurma yuvarlanması sonucu 10 yaşındaki Mertcan Koçak hayatını kaybetti. Baba Yılmaz Koçak yaralandı. Kaza Seyranlık Mahallesi'nde meydana geldi. Anamur'da Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen program kapsamında protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı. Şehitler dualarla anıldı. Bozyazı'da Kurban Bayramı'nda şehit aileleri unutulmadı. İlçe protokolü aziz şehitlerin emaneti olan ailelerin bayramını kutladı. Şamlıyla Kaymakamı Veli Avcı Kurban Bayramı'nda ilçede görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava var. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yağışlı. Sıcaklık en düşük 21, en yüksek 28 derece olacak. Rüzgar güneyden 20 km hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: giyebileceğim bir ayakkabından alabilirim acı.
1: Arkadaş kura.
2: Arkadaş kundura Yaşar Hanım da, aşk kundura Ünda.
3: Evde huz güvenle. İşte kararlı. Sıla. Hey orta. Yanında. Yanında.

0: Verin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler Kafe Manav. Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
3: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
4: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
5: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
4: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
6: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
7: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
6: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
8: Kalite burada, ucuzluk burada.
9: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülkü.
13: Radyo Ülkü 24 saat.

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Radyo Ülkü ailesi adına yönetim kurulu başkanı Levzat Gelik.
2: Radyo Ülkü.
3: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
4: Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Meclis Başkanı Münir Şen.
1: Milletimizin, Mersin halkının ve üyelerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
4: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
1: Yollarda bizi yalnız bırakmayan, bizimle olan tüm dost ve konuklarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Mersin Nur Turizm, Ahmet Nur. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
5: Cebir Koleji, Ferhat Çakıl.
6: Bu yolları sizlerle sevdik. Her bayram sevincinde sizlerle birlikte yol aldık. Bayramınız kutlu, yolumuz açık olsun. Bir Mersin markası Köksallar Seyahat, yıllardır kaliteli ve konforlu seyahatleriyle Türkiye yollarında sizinle. Mutlu bayramlar.
7: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.
8: Ay doğdu gayrimenkul, Ali ay doğdu.
1: Tüm İslam aleminin ve Mersin halkının Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Bu bayramda da mutluluk hep sizinle olsun.
7: Can Babalar Çarşı Üçler Kafe Manav, Yahya Can Baba.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
9: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş.
10: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş, Hacı Bektaş adı güzel ismiyle bir Mersin markasıdır.
1: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileriz. Aydoğdu Otomotiv, İlhan Aydoğdu.
2: Radyo Ülkü.
11: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Bayramın ilk günü kent genelindeki 17 ayrı noktadaki mobil kesim ünitesi ve 5 mezbahanede kesim hizmeti veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, kurbanını bayramın ikinci ve üçüncü günü kestirmek isteyen vatandaşlar için Anamur, Çamlıya ile Günler, Mut ve Yakaköy mezbahanelerinden ücretsiz, hijyenik, güvenli ve düzenli kesim hizmeti sunmaya devam ediyor. Ekipler, profesyonel hizmet anlayışıyla hem çevre temizliğini koruyor hem de vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı koşullarda yerine getirmesine katkı sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri bayramın ilk günü kesilen kurbanların ardından genel bir çevre temizliği gerçekleştirdi. Kurbanlık hayvanlardan arta kalan kısımların açık alanlarda bırakılmamasını isteyen yetkililer, atıkların ağzı sıkı bir şekilde bağlanan torbalarda konteynerlara atılmasını istedi. Kurban kesim yerlerini anında dezenfekte eden büyükşehir ekipleri, atıkların haşere ve sinek üremesine neden olmaması için de ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bayramın ikinci ve üçüncü gününde de mezarlıklara ücretsiz servis hizmetine devam edecek. Akbelen, Güneykent, Çiftlikköy, Tarsus Merkez ve Sucular mezarlıklarına gerçekleşecek olan servis hizmetinin saatlerine, kalkış ve güzergah noktaları ile ilgili bilgilere Büyükşehir Belediyesi'nin web sayfasından ulaşılabilir. Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm toplu taşıma araçlarında ücretsiz yolcu taşıma hizmeti bayramın son günü olan cumartesi gece 12'ye kadar devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın zamanda hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, iş dünyasının, yatırımcıların, girişimcilerin, sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin, kulüplerin ve kariyer basamaklarına adım atan gençlerin ilk adresi olmaya başladı. Kısa zaman içinde yoğun ilgiyle karşılaşan merkezlerden yeni nesil mentörlük programların, kulüp etkinlikleriyle iş dünyası derneklerinin toplantıları hız kesmeden devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirdiği turne programlarıyla Artvin ve Ordu'da yurttaşlarla buluştu. Ordu ve Artvin'de sahnelenen Eyvah Nadir ve Dünyanın Eski Zamanlarında oyunları izleyicilerden yoğun ilgi görürken, oyuncuların sahne performansları da büyük beğeni kazandı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
8: Radyo

akşam 11'de yatmayı denedim. Sazımı kırıp atmayı denedim. Köprüde balık tutmayı denedim. Başıma ne işler sardığım olmadı. Ayşe'deki resmine hiç bakmadım. O kokulu mumlardan da yakmadım. Gözlerini düşlerime sokmadım. Her şeyinden uzak durdum. Olmadı.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Tahkim Daire Başkanlığı kuruldu. Başkanlık tahkim alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edecek. Ticari alandaki yargısal süreçlerde kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yurt genelindeki çalışmaları sonucunda 11 Şubat-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişi yakalandı. Yakalananlardan 65.484'ünün 0-5 yıl, 360'ının 5-10 yıl, 245'ünün ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle 13.513 kişinin sağlık tesislerine başvurduğunu açıkladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu yargılanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı cep bulundu. Araç detaylı kriminal inceleme için Ankara'ya gönderildi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde faaliyetlerin mevcut yapıyla sürmesine karar verilmesinin ardından akademik takvimin değişmeyeceği açıklandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, bahar dönemi final sınavlarının 8-20 Haziran'da yapılacağını belirterek öğrencilerimiz sınavlarından başka bir şey düşünmesinler dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Trump, İran yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminden vazgeçse de yaptırımlar kaldırılmayacak dedi.
1: Spor.
0: Trabzonspor ve Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Fenerbahçe 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunda yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıklarıyla ilgili EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Bordo Mavili taraftarları 2026-2027 sezonu kombineleri için çağrıda bulundu. Başkan Doğan, yeni sezon öncesi taraftarlara seslenerek gelin yeni sezonun hikayesine ortak olun, bu hikayeyi hep birlikte yazalım dedi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Denizli ve Aydın çevreleriyle İzmir ve Muğla'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava

0: mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur. Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
1: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: En iyi müzik, en iyi program.

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Radyo Ülkü ailesi adına yönetim kurulu başkanı Nevzat Gedik.
2: Radyo Ülkü.
3: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
4: Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Meclis Başkanı Münir Şen.
1: Milletimizin, Mersin halkının ve üyelerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
4: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
1: Yollarda bizi yalnız bırakmayan, bizimle olan tüm dost ve konuklarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Mersin Nur Turizm, Ahmet Nur. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
5: Cebir Koleji, Ferhat Çakıl.
6: Bu yolları sizlerle sevdik. Her bayram sevincinde sizlerle birlikte yol aldık. Bayramınız kutlu, yolumuz açık olsun. Bir Mersin markası Köksallar Seyahat, yıllardır kaliteli ve konforlu seyahatleriyle Türkiye yollarında sizinle. Mutlu bayramlar.
7: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.
8: Ay doğdu gayrimenkul, Ali ay doğdu.
1: Tüm İslam aleminin ve Mersin halkının Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Bu bayramda da mutluluk hep sizinle olsun.
7: Can Babalar Çarşı Üçler Kafe Manav, Yahya Can Baba.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
9: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş.
10: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş, Hacı Bektaş adı güzel ismiyle bir Mersin markasıdır.
1: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileriz. Aydoğdu Otomotiv, İlhan Aydoğdu.
2: Oh, oh, oh, oh. Radyo Ülkü.
11: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

aşk çağlar boyu sevenlerle birlikte yaşayıp geldi. Göz gördü, gönül sevdi. Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Leyla ile Mecnun, hepsi de öldü. Fakat aşk ölmedi. Aşk ölmedi.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızılderm çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Bayramın ilk günü kent genelindeki 17 ayrı noktadaki mobil kesim ünitesi ve 5 mezbahanede kesim hizmeti veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, kurbanını bayramın ikinci ve üçüncü günü kestirmek isteyen vatandaşlar için Anamur, Çamlıya ile Günler, Mut ve Yakaköy mezbahanelerinde ücretsiz, hijyenik, güvenli ve düzenli kesim hizmeti sunmaya devam ediyor. Ekipler, profesyonel hizmet anlayışıyla hem çevre temizliğini koruyor hem de vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı koşullarda yerine getirmesine katkı sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri bayramın ilk günü kesilen kurbanların ardından genel bir çevre temizliği gerçekleştirdi. Kurbanlık hayvanlardan arta kalan kısımların açık alanlarda bırakılmamasını isteyen yetkililer, atıkların ağzı sıkı bir şekilde bağlanan torbalarda konteynerlara atılmasını istedi. Kurban kesim yerlerini anında dezenfekte eden büyükşehir ekipleri, atıkların haşere ve sinek üremesine neden olmaması için de ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bayramın ikinci ve üçüncü gününde de mezarlıklara ücretsiz servis hizmetine devam edecek. Akbelen, Güneykent, Çiftlikköy, Tarsus Merkez ve Sucular mezarlıklarına gerçekleşecek olan servis hizmetinin saatlerine, kalkış ve güzergah noktaları ile ilgili bilgilere Büyükşehir Belediyesi'nin web sayfasından ulaşılabilir. Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm toplu taşıma araçlarında ücretsiz yolcu taşıma hizmeti bayramın son günü olan cumartesi gece 12'ye kadar devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın zamanda hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, iş dünyasının, yatırımcıların, girişimcilerin, sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin, kulüplerin ve kariyer basamaklarına adım atan gençlerin ilk adresi olmaya başladı. Kısa zaman içinde yoğun ilgiyle karşılaşan merkezlerde yeni nesil mentörlük programları, kulüp etkinlikleri ile iş dünyası derneklerinin toplantıları hız kesmeden devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirdiği turne programlarıyla Artvin ve Ordu'da yurttaşlarla buluştu. Ordu ve Artvin'de sahnelenen Eyvah Nadir ve Dünyanın Eski Zamanlarında oyunları izleyicilerden yoğun ilgi görürken, oyuncuların sahne performansları da büyük beğeni kazandı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: Her zaman, her yerde.

0: Bugün 28 Mayıs Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin adına Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattı projesine ilişkin hattımız Mersin limanlarını orta koridor ve kalkınma yoluna yüksek hızla bağlayacak, yük ve yolcu taşımacılığında süreleri kısaltarak bölgesel ticaretin hızlanmasına önemli katkı sunacak dedi. Bakan Uraloğlu hızlı tren çalışmaları hakkında bilgi vererek Tarsusşehir geçişinin fiziksel ilerlemesi %98 seviyesine ulaştı. Mersin ve Adana garlarının yapım çalışmaları devam ediyor. Mersin Yenice arasındaki hat serimi de sürüyor. Proje genelinde ise %87 oranında fiziki ilerleme sağlanmıştır dedi. Mersin Valiliği vatandaşlara trafik güvenliği konusunda önemli uyarılarda bulunarak yola çıkarken küçük bir önlem büyük acıların önüne geçer. Emniyet kemerinizi takın, hızınızı düşürün, dikkatinizi yoldan ayırmayın ifadelerine yer verildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde Antalya-Mersin D400 karayolu Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan Siniçay Köprüsü'nde kısmi göçük oluştu. Antalya'dan Mersin istikametine seyahat eden sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da Mersin'de kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler hastanelere başvurdu. Tarsus ilçesinde otomobille çarpışan ATV motorun sürücüsü yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'in Silivke ilçesinde babasının kullandığı traktörün uçurma yuvarlanması sonucu 10 yaşındaki Mertcan Koçak hayatını kaybetti. Baba Yılmaz Koçak yaralandı. Kaza Seyranlık Mahallesi'nde meydana geldi. Anamur'da Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen program kapsamında protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı. Şehitler dualarla anıldı. Bozyazı'da Kurban Bayramı'nda şehit aileler unutulmadı. İlçe protokolü aziz şehitlerin emaneti olan ailelerin bayramını kutladı. Şamlıyla Kaymakamı Veli Avcı Kurban Bayramı'nda ilçede görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava var. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yağışlı. Sıcaklık en düşük 21, en yüksek 28 derece olacak. Rüzgar güneyden 20 km hız esecek.
1: Radyo insanlara ulaşmada
0: bayramını kutladı. Şamlıyla Kaymakamı Veli Avcı Kurban Bayramı'nda ilçede görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava var. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yağışlı. Sıcaklık en düşük 21, en yüksek 28 derece olacak. Rüzgar

0: mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
9: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
8: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
12: Bazen 80'ler.
13: Oturmuşum, oturmuşum.
12: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
14: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Retro'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Bugün programa 1995 yılına ait çok özel bir albümle başladık. Sibel Alaş'ı tanıdığımız albüm. Adam, albümün içinde çok sevdiğimiz şarkılar var. Biz A1'deyiz, Uyut Beni, Büyüt Beni bugün programımızın açılış şarkısıydı. Mirken Am'la devam ediyoruz. Koşan Adam 1995 yılından Ahu Gözümü bizler için söyleyecek.

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Radyo Ülkü ailesi adına yönetim kurulu başkanı Nevzat Gedik.
2: Radyo Ülkü.
3: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
4: Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Meclis Başkanı Münir Şen.
1: Milletimizin, Mersin halkının ve üyelerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
4: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
1: Yollarda bizi yalnız bırakmayan, bizimle olan tüm dost ve konuklarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Mersin Nur Turizm, Ahmet Nur. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
5: Cebir Koleji, Ferhat Çakıl.
6: Bu yolları sizlerle sevdik. Her bayram sevincinde sizlerle birlikte yol aldık. Bayramınız kutlu, yolumuz açık olsun. Bir Mersin markası Köksallar Seyahat, yıllardır kaliteli ve konforlu seyahatleriyle Türkiye yollarında sizinle. Mutlu bayramlar.
7: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.
8: Ay doğdu gayrimenkul, Ali ay doğdu.
1: Tüm İslam aleminin ve Mersin halkının Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Bu bayramda da mutluluk hep sizinle olsun.
7: Can Babalar Çarşı Üçler Kafe Manav, Yahya Can Baba.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
9: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş.
10: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş, Hacı Bektaş adı güzel ismiyle bir Mersin markasıdır.
1: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileriz. Aydoğdu Otomotiv, İlhan Aydoğdu.
2: Oh, oh, oh, oh. Radyo Ülkü.

Ali Güven, 90'lı yılların kült isimlerinden bir tanesi ve çok severek dinlediğimiz şarkısı Tarzım Değil, Retro'da az önceki konuğumuzdu. Kenan Doğulu'ya gidiyoruz. Elbette ilk albümüne şarkımız Bir Yanak Ver şimdi bizimle.

Ring'i 2007 yılında toplama bir albüm çıkardı. O en sevdiğimiz şarkılarını, Akdeniz versiyonlarını yorumladı diyebiliriz. Aşkın şarkılarından, işte bu albümden Hiç Ummazdın'ı dinlettim sizlere. Ege ile devam ediyoruz. 2003 yılından Sonsuza Kadar albümünden Yaz Aşkın diyecek.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
7: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
9: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
10: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
11: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
10: Marmara Birlik siyah zeytin 500 gram 79.90. Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Bayramın ilk günü kent genelindeki 17 ayrı noktadaki mobil kesim ünitesi ve 5 mezbahanede kesim hizmeti veren Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kurbanını bayramın ikinci ve üçüncü günü kestirmek isteyen vatandaşlar için Anamur, Çamlıya ile Günler, Mut ve Yakaköy mezbahanelerinde ücretsiz, hijyenik, güvenli ve düzenli kesim hizmeti sunmaya devam ediyor. Ekipler profesyonel hizmet anlayışıyla hem çevre temizliğini koruyor hem de vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı koşullarda yerine getirmesine katkı sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri bayramın ilk günü kesilen kurbanların ardından genel bir çevre temizliği gerçekleştirdi. Kurbanlık hayvanlardan arta kalan kısımların açık alanlarda bırakılmamasını isteyen yetkililer, atıkların ağzı sıkı bir şekilde bağlanan torbalarda konteynerlara atılmasını istedi. Kurban kesim yerlerini anında dezenfekte eden Büyükşehir ekipleri, atıkların haşere ve sinek üremesine neden olmaması için de ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bayramın ikinci ve üçüncü gününde de mezarlıklara ücretsiz servis hizmetine devam edecek. Akbelen, Güneykent, Çiftlikköy, Tarsus Merkez ve Sucular mezarlıklarına gerçekleşecek olan servis hizmetinin saatlerine, kalkış ve güzergah noktaları ile ilgili bilgilere Büyükşehir Belediyesi'nin web sayfasından ulaşılabilir. Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm toplu taşıma araçlarında ücretsiz yolcu taşıma hizmeti bayramın son günü olan cumartesi gece 12'ye kadar devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın zamanda hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, iş dünyasının, yatırımcıların, girişimcilerin, sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin, kulüplerin ve kariyer basamaklarına adım atan gençlerin ilk adresi olmaya başladı. Kısa zaman içinde yoğun ilgiyle karşılaşan merkezlerde yeni nesil mentörlük programları, kulüp etkinlikleriyle iş dünyası derneklerinin toplantıları hız kesmeden devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirdiği turne programlarıyla Artvin ve Ordu'da yurttaşlarla buluştu. Ordu ve Artvin'de sahnelenen Eyvah Nadir ve Dünyanın Eski Zamanlarında oyunları izleyicilerden yoğun ilgi görürken, oyuncuların sahne performansları da büyük beğeni kazandı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
15: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
14: Radyo Ülkü.

bilindik şarkılarından bir tanesi. Aylin Livaneli, Bana Müsaade. Özellikle şarkıdaki efekt kullanımı ve nakarat birçoğumuzun hafızasında hala kayıtlı. Retro'ya Ferda Anıl Yarkın, Zorlama Güzelim'le devam ediyoruz.

müziğinde dinlediği müziği, sevdiği şarkıları özlüyor. Bu her kuşak için geçerli. Şimdilerde 90'lar müziğinin ön plana çıkmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi bu diye düşünüyoruz. Retro'dasınız ve 90'lı yıllara ait en keyifli şarkılar bugün de radyonuzda sizlerle. Serdar Ortaç'ın 99 yılında yayınladığı Seninki şarkısından sonra Sibel Can'la devam edeceğiz. Bence talih diyor şarkıcı. Birazdan hoşça kal deme zamanı.

başarılı müzisyen Mert Ekren, 90'lı yıllardaki hit şarkısı Alo Orada Mısın? Retro'da dinlediğimiz şarkıydı. Bugün kapanış şarkımız Yeşim Salkım'a ait. Ben yoldan gönüllü çıktım.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Tahkim Daire Başkanlığı kuruldu. Başkanlık tahkim alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edecek. Ticari alandaki yargısal süreçlerde kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yurt genelindeki çalışmaları sonucunda 11 Şubat-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişi yakalandı. Yakalananlardan 65.484'ünün 0-5 yıl, 360'ının 5-10 yıl, 245'ünün ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle 13.513 kişinin sağlık tesislerine başvurduğunu açıkladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu yargılanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı cep bulundu. Araç detaylı kriminal inceleme için Ankara'ya gönderildi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde faaliyetlerin mevcut yapıyla sürmesine karar verilmesinin ardından akademik takvimin değişmeyeceği açıklandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, bahar dönemi final sınavlarının 8-20 Haziran'da yapılacağını belirterek öğrencilerimiz sınavlarından başka bir şey düşünmesinler dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Trump, İran yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminden vazgeçse de yaptırımlar kaldırılmayacak dedi.
1: Spor.
0: Trabzonspor ve Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Fenerbahçe 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunda yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıklarıyla ilgili EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Bordo Mavili taraftarları 2026-2027 sezonu kombineleri için çağrıda bulundu. Başkan Doğan, yeni sezon öncesi taraftarlara seslenerek gelin yeni sezonun hikayesine ortak olun, bu hikayeyi hep birlikte yazalım dedi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Denizli ve Aydın çevreleriyle İzmir ve Muğla'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %10'da. Ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden

0: hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

0: kartla. Üstelik 15 taksitle. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
7: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
10: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmeniz olur. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Bayramın ilk günü kent genelindeki 17 ayrı noktadaki mobil kesim ünitesi ve 5 mezbahanede kesim hizmeti veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, kurbanını bayramın ikinci ve üçüncü günü kestirmek isteyen vatandaşlar için Anamur, Çamlıya ile Günler, Mut ve Yakaköy mezbahanelerinden ücretsiz, hijyenik, güvenli ve düzenli kesim hizmeti sunmaya devam ediyor. Ekipler, profesyonel hizmet anlayışıyla hem çevre temizliğini koruyor hem de vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı koşullarda yerine getirmesine katkı sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri bayramın ilk günü kesilen kurbanların ardından genel bir çevre temizliği gerçekleştirdi. Kurbanlık hayvanlardan arta kalan kısımların açık alanlarda bırakılmamasını isteyen yetkililer, atıkların ağzı sıkı bir şekilde bağlanan torbalarda konteynerlara atılmasını istedi. Kurban kesim yerlerini anında dezenfekte eden büyükşehir ekipleri, atıkların haşere ve sinek üremesine neden olmaması için de ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bayramın ikinci ve üçüncü gününde ve mezarlıklara ücretsiz servis hizmetine devam edecek. Akbelen, Güneykent, Çiftlikköy, Tarsus Merkez ve Sucular mezarlıklarına gerçekleşecek olan servis hizmetinin saatlerine, kalkış ve güzergah noktaları ile ilgili bilgilere Büyükşehir Belediyesi'nin web sayfasından ulaşılabilir. Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm toplu taşıma araçlarında ücretsiz yolcu taşıma hizmeti bayramın son günü olan cumartesi gece 12'ye kadar devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın zamanda hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, iş dünyasının, yatırımcıların, girişimcilerin, sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin, kulüplerin ve kariyer basamaklarına adım atan gençlerin ilk adresi olmaya başladı. Kısa zaman içinde yoğun ilgiyle karşılaşan merkezlerde yeni nesil mentörlük programları, kulüp etkinlikleri ile iş dünyası derneklerinin toplantıları hız kesmeden devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirdiği turne programlarıyla Artvin ve Ordu'da yurttaşlarla buluştu. Ordu ve Artvin'de sahnelenen Eyvah Nadir ve Dünyanın Eski Zamanlarında oyunları izleyicilerden yoğun ilgi görürken, oyuncuların sahne performansları da büyük beğeni kazandı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
5: Her zaman, her yerde.

0: Bugün 28 Mayıs Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin adına Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattı projesine ilişkin hattımız Mersin limanlarını orta koridor ve kalkınma yoluna yüksek hızda bağlayacak, yük ve yolcu taşımacılığında süreleri kısaltarak bölgesel ticaretin hızlanmasına önemli katkı sunacak dedi. Bakan Uraloğlu hızlı tren çalışmaları hakkında bilgi vererek Tarsusşehir geçişinin fiziksel ilerlemesi %98 seviyesine ulaştı. Mersin ve Adana garlarının yapım çalışmaları devam ediyor. Mersin Yenice arasındaki hat serimi de sürüyor. Proje genelinde ise %87 oranında fiziki ilerleme sağlanmıştır dedi. Mersin Valiliği vatandaşlara trafik güvenliği konusunda önemli uyarılarda bulunarak yola çıkarken küçük bir önlem büyük acıların önüne geçer. Emniyet kemerinizi takın, hızınızı düşürün, dikkatinizi yoldan ayırmayın ifadelerine yer verildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde Antalya-Mersin D400 karayolu Alparslan-Türkeş bulvarı üzerinde bulunan Siniçay Köprüsü'nde kısmi göçük oluştu. Antalya'dan Mersin istikametine seyahat eden sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da Mersin'de kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler hastanelere başvurdu. Tarsus ilçesinde otomobille çarpışan ATV motorun sürücüsü yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'in Silivki ilçesinde babasının kullandığı traktörün uçurma yuvarlanması sonucu 10 yaşındaki Mertcan Koçak hayatını kaybetti. Baba Yılmaz Koçak yaralandı. Kaza Seyranlık Mahallesi'nde meydana geldi. Anamur'da Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen program kapsamında protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı. Şehitler dualarla anıldı. Bozyazı'da Kurban Bayramı'nda şehit aileleri unutulmadı. İlçe protokolü aziz şehitlerin emaneti olan ailelerin bayramını kutladı. Şamlıyla Kaymakamı Veli Avcı Kurban Bayramı'nda ilçede görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava var. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yağışlı. Sıcaklık en düşük 21, en yüksek 28 derece olacak. Rüzgar güneyden 20 km hız esecek.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
10: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
11: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
12: Ergül her nesil.
11: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
13: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş kundura.
15: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş kundura.
16: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş kundura.
17: Arkadaş kundura yaşat iş hanımda, arkadaş kundura üzüm iş hanımda.
18: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
1: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
19: Reklamlar sona erdi.
20: Radyo Ülkü.
21: Yolunuz da açık olsun.
20: Radyo Ülkü.
22: Son 2 3

0: Güne Gülle, Gülgüne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kulvar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

Herkese merhabalar. Artık yavaş yavaş ziyaretler başlamıştır diye düşünüyorum. Kurban Bayramı'nda genelde ilk gün hani böyle kurban işleriyle uğraşıldığı için çok fazla gezme tozma olmuyor ama ikinci gün biraz yoğunlaşıyor. Bugün iş yerine gelirken, radyoya gelirken de gördüm. Sokaklar bayağı kalabalıktı. 28 Mayıs. Güzel bir gün. Keyifler de yerinde olduğuna göre. Gül güne gülle de başlasın mı? Hoş geldiniz.

Bugün size hayvanların enteresan savunma yöntemlerini anlatacağım. Her canlının içgüdüsel olarak kendini koruması gerekiyor biliyorsunuz. Ve her canlı da bunun için farklı yöntemlere başvuruyor. Bu yöntemlerden çok ilginç olanları var. Gerçekten şaşıracaksınız dinleyince. Ama öncesinde iki güzel şarkı var Gülgüne Gülle'de.

0: güle güle, gül güle güle.
1: Bugün bayram, erken kalkın çocuklar.
2: Bayramın mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
3: Radyo Ülkü ailesi adına yönetim kurulu başkanı Nevzat Gelik.
4: Radyo Ülkü.
2: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
5: Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Meclis Başkanı Münir Şen.
3: Milletimizin, Mersin halkının ve üyelerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
5: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
3: Yollarda bizi yalnız bırakmayan, bizimle olan tüm dost ve konuklarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Mersin Nur Turizm, Ahmet Nur. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
6: Cebir Koleji, Ferhat Çakıl.
7: Bu yolları sizlerle sevdik. Her bayram sevincinde sizlerle birlikte yol aldık. Bayramınız kutlu, yolumuz açık olsun. Bir Mersin markası Köksallar Seyahat, yıllardır kaliteli ve konforlu seyahatleriyle Türkiye yollarında sizinle. Mutlu bayramlar.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.
5: Ay doğdu gayrimenkul, Ali ay doğdu.
3: Tüm İslam aleminin ve Mersin halkının Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Bu bayramda da mutluluk hep sizinle olsun.
2: Can Babalar Çarşı Üçler Kafe Manav, Yahya Can Baba.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
8: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş.
9: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş, Hacı Bektaş adı güzel ismiyle bir Mersin markasıdır.
3: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileriz. Aydoğdu Otomotiv, İlhan Aydoğdu.
4: Oh, oh, oh, oh. Radyo Ülkü. Radyo

Gül Güne Gül'le de bugün hayvanların enteresan savunma yöntemlerini anlatıyorum size. Gözlerinden kan fışkırtan kertenkeleyle başlayalım diyorum. Texas boynuzlu kertenkele korkunç görünümlü bir hayvan. Eğer merak ediyorsanız şöyle bir webde kısacık bir araştırma yapabilirsiniz. Kahverengi ve şişman, kumlu yaşam alanında da müthiş bir şekilde kamufle oluyor bu haliyle. En önde gelen savunması da sert mizacı diyebilirim. Eğer yırtıcılara karşı bu işe yaramazsa kertenkele düşmanlarını 12'den vuracak şekilde gözlerinden kan fışkırtıyor. 1,5 metreye kadar da fışkırtabiliyor bu kanı. Yırtıcıları uzaklaştıran zehirli bir kimyasal var bu kanın içinde. Tabii bu tuhaf silahın da bir bedeli var. Sadece bir kere kullandığında bile vücudunda gerekli olan kanın büyük bir kısmını fışkırtıyor.

Size bugün enteresan savunma yöntemlerinden bahsediyorum hayvanların. Kendi kemiklerini kıran tüylü kurbağayı duymuş muydunuz hiç? Ya her tehdit edildiğinizde hani tek savunma yönteminiz olan kemiklerinizi kırıp onları silah olarak kullansaydınız? Hayatınız çok zorlaşırdı değil mi? Orta Afrika'da yaşayan bir tür olan bu tüylü kurbağa böyle yapıyor. Ayak kemiklerini kırıyor ve düşmanlarından korunmak için de onları keskin birer pençe olarak kullanıyor. Saldırıdan sonra kırılan kemiğe ne olduğu tam bilinmezken araştırmacılar kasların sakinleştiği bir zamanda kemiklerin yerine kaynadığını düşünüyorlar. Gerçekten zor bir hayat.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
2: Reklam. Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Bayramın ilk günü kent genelindeki 17 ayrı noktadaki mobil kesim ünitesi ve 5 mezbanede kesim hizmeti veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, kurbanını bayramın ikinci ve üçüncü günü kestirmek isteyen vatandaşlar için Anamur, Çamlıya ile Günler, Mut ve Yakaköy mezbanelerinde ücretsiz, hijyenik, güvenli ve düzenli kesim hizmeti sunmaya devam ediyor. Ekipler, profesyonel hizmet anlayışıyla hem çevre temizliğini koruyor hem de vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı koşullarda yerine getirmesine katkı sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri bayramın ilk günü kesilen kurbanların ardından genel bir çevre temizliği gerçekleştirdi. Kurbanlık hayvanlardan arta kalan kısımların açık alanlarda bırakılmamasını isteyen yetkililer, atıkların ağzı sıkı bir şekilde bağlanan torbalarda konteynerlara atılmasını istedi. Kurban kesim yerlerini anında dezenfekte eden büyükşehir ekipleri, atıkların haşere ve sinek üremesine neden olmaması için de ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bayramın ikinci ve üçüncü gününde de mezarlıklara ücretsiz servis hizmetine devam edecek. Akbelen, Güneykent, Çiftlikköy, Tarsus Merkez ve Sucular mezarlıklarına gerçekleşecek olan servis hizmetinin saatlerine, kalkış ve güzergah noktaları ile ilgili bilgilere Büyükşehir Belediyesi'nin web sayfasından ulaşılabilir. Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm toplu taşıma araçlarında ücretsiz yolcu taşıma hizmeti bayramın son günü olan cumartesi gece 12'ye kadar devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın zamanda hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, iş dünyasının, yatırımcıların, girişimcilerin, sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin, kulüplerin ve kariyer basamaklarına adım atan gençlerin ilk adresi olmaya başladı. Kısa zaman içinde yoğun ilgiyle karşılaşan merkezlerde yeni nesil mentörlük programları, kulüp etkinlikleriyle iş dünyası derneklerinin toplantıları hız kesmeden devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirdiği turne programlarıyla Artvin ve Ordu'da yurttaşlarla buluştu. Ordu ve Artvin'de sahnelenen Eyvah Nadir ve Dünyanın Eski Zamanlarında oyunları izleyicilerden yoğun ilgi görürken, oyuncuların sahne performansları da büyük beğeni kazandı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
5: En iyi müzik, en iyi program.
7: Radyo Ülke.

Bu güzel şarkıların ardından size kaburgasını silaha çeviren Semenderlerden bahsetmek istiyorum. Karada, denizde yaşayıp savunma için kemiklerini kıran tek canlı tüylü kurbağalar değil çünkü. Az önce bahsetmiştim bu arada, tüylü kurbağa nedir diyebilir radyosunu yeni açan dinleyicilerim. Bu Semenderler saldırıya uğradığında kaburgalarını uygun bir pozisyonda derilerine doğru itiyorlar ve ortaya keskin bir silah çıkıyor. Yine tüylü kurbağa gibi her saldırıya uğradıklarında kemiklerini zorlamaları gerekiyor ama bünyeleri buna alışık olacak ki bu hareket semenderlere çok az ya da hiç zarar vermiyor diyebiliriz. Viyana Üniversitesi'nden araştırmacılar semenderler ve genel olarak hani çoğu karada ve denizde yaşayan diğer canlıların da derilerini onarma gibi sıra dışı bir kabiliyetleri olduğunu belirtiyorlar.

Kendilerini havaya uçuran beyaz karıncaları duymuş muydunuz hiç? İşte size harika savunma yöntemlerinden bir tanesi. Bunlar oldukça enteresan canlılar. Bir çeşit beyaz karınca türü diyebilirim. Saldırı altında olduklarında yaşlı işçileri tüm koloniyi korumak adına canlı bomba olmaya gönderiyor. Koloniye eskisi gibi yararı olmayan bu yaşlı işçiler karınlarındaki bezelerin ürettiği zehirli kristallerle dolu patlayıcı ekipmanlarını kuşanıp geliyorlar. Salya ile karıştığında düşmanın üzerine patlayan bu zehirli sıvı düşmanı felç ediyor. Yaşlı işçileri ise maalesef öldürüyor. Hayat aslında sadece bizim için çetin değil, her alanda çok çetin.

Bir hayvan düşünün, düşmanlarını mukusuyla kaplıyor. Evet, dünyada böyle bir hayvan var. Hemen bu balıktan bahsetmek istiyorum size. Bu tür balıklar düşmanlarını mukus salgılarıyla kaplaması gibi inanılmaz yararlı becerileri olan yılan balığı şeklindeki deniz canlıları saldırıya uğradıklarında vücut deliklerinden sümüğümsü bir madde salgılıyorlar ve bu madde suyla karıştığında düşmanlarını alt eden jelatinli bir yapıştırıcıya dönüşüyor. Bununla alakalı videolar da var internette, merak ettiyseniz eğer. 14 farklı zamanda köpek balıkları ve diğer büyük balıklar tarafından saldırılıyor ama bahsettiğim yeteneği sayesinde hiçbir zarar görmeden yaşamlarına da devam ediyorlar.

Size bugün hayvanların enteresan savunma yöntemlerini anlatıyorum. Sırada deniz sıyarları var. Çok tuhaf canlılar olarak gözüküyor olabilirler. Bu hareketsiz canlının dünyada bilinen 1250 türü var ve neredeyse hepsi, evet, hepsi birbirine benziyor. Ama konu hayatta kalmaya geldiği zaman işler birazcık değişiyor. Deniz yıldızı ve deniz kirpisi gibi deniz sıyarları da gerekli durumlarda olmayan organlarını yeniden oluşturabiliyorlar mesela. Bu durumların saldırıya uğradıklarında avantaja da dönüşüyor. Yapışkan ve çoğu zaman zehirli organlarını düşmanlarına fırlatıyorlar ve onları da kolaylıkla öldürebiliyorlar.

0: Gülley, Gülgüne Gülley.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Tahkim Daire Başkanlığı kuruldu. Başkanlık tahkim alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edecek. Ticari alandaki yargısal süreçlerde kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yurt genelindeki çalışmaları sonucunda 11 Şubat-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişi yakalandı. Yakalananlardan 65.484'ünün 0-5 yıl, 360'ının 5-10 yıl, 245'ünün ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle 13.513 kişinin sağlık tesislerine başvurduğunu açıkladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu yargılanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı cep bulundu. Araç detaylı kriminal inceleme için Ankara'ya gönderildi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde faaliyetlerin mevcut yapıyla sürmesine karar verilmesinin ardından akademik takvimin değişmeyeceği açıklandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, bahar dönemi final sınavlarının 8-20 Haziran'da yapılacağını belirterek öğrencilerimiz sınavlarından başka bir şey düşünmesinler dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Trump, İran yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminden vazgeçse de yaptırımlar kaldırılmayacak dedi. Spor. Trabzonspor ve Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Fenerbahçe 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunda yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıklarıyla ilgili EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Bordo Mavili taraftarları 2026-2027 sezonu

0: Trakya, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her nesile. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
8: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo

Bugün hayvanların ilginç savunma yöntemlerini konuşuyoruz. Sadece hani kedi köpek diye düşünmeyin lütfen. Sırada sıçanlar var. Ölü taklidi yapan bir sıçan hiç aklınıza gelir mi? Şaka değil. Bu sıçan türü çok korktuğunda istemsiz bir şekilde kendini yere bırakıveriyor. Ve düşmanına ölü olduğunu ikna edene kadar saatlerce böyle durabiliyor. İştah kaçırabilir belki ama korku bu hayvanlarda taklitlerine destek anlamında ceset kokusu salgılatabiliyor. Hayvanlar alemi dediğimiz alem gerçekten inanılmaz. Devam edeceğiz güzel şarkıların sonrasında.

Bugün hayvanların ilginç savunma yöntemlerini konuşuyoruz. Sırada balon balıkları var. Biliyorsunuz zaman zaman haberlere de konu olur. Deniz kirpisi olarak da biliniyor balon balıkları. Savunma mekanizması gerçekte olduğundan daha büyük görünmesi için tüm vücudunu şişirmekten ibaret. Kendini tehdit altında hissettiğinde hayvan balon gibi şişiyor ve potansiyel yırtıcıları korkutuyor. Ama bunu nasıl yapıyor derseniz, temelde çok elastik olan midesini genişletiyor ve saniyeler içinde büyük miktarda su yutuyor. Bu arada balon balığı kendi boyutunun birçok katına çıkabilir diyor uzmanlar.

Sadece biz insanların değil hayvanların da çok ilginç savunma yöntemleri var. Mesela kertenkeleler. Amerika kıtalarında ve İspanya'da yaşayan kertenkelelerin çoğu tehdit edildiklerinde kuyruklarını bırakma yeteneğine sahipler. Mesela bir avcı onu arkadan yakalarsa sanki bir sihir numarasıymış gibi kendilerini uzun kuyruklarından ayırıyorlar. En merak edilen şey de kısa süre sonra yenisini yeniden büyütebilmesi. Bu şekilde bu hileyi birçok zaman avcılara karşı kullandıklarını söyleyebiliriz. Elbette sahip oldukları tek numara da bu değil. Birçoğu çevrelerinde özellikle de ormanlarda kendilerini rahatlıkla kamuflayabiliyor.

Bugün de gül güne güllü bitti. Ama yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek umuduyla. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın. Şahane şarkılar var benim sonramda da.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kulvar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülkü.
5: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
4: Radyo Ülkü.
6: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
4: Radyo.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
1: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
3: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülke 106.5.
4: Gel.

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Radyo Ülkü ailesi adına yönetim kurulu başkanı Nevzat Gedik.
2: Radyo Ülkü.
0: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
3: Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Meclis Başkanı Münir Şen.
1: Milletimizin, Mersin halkının ve üyelerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
1: Yollarda bizi yalnız bırakmayan, bizimle olan tüm dost ve konuklarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Mersin Nur Turizm, Ahmet Nur. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
4: Cebir Koleji, Ferhat Çakıl.
5: Bu yolları sizlerle sevdik. Her bayram sevincinde sizlerle birlikte yol aldık. Bayramınız kutlu, yolumuz açık olsun. Bir Mersin markası Köksallar Seyahat, yıllardır kaliteli ve konforlu seyahatleriyle Türkiye yollarında sizinle. Mutlu bayramlar.
6: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.
7: Ay doğdu gayrimenkul, Ali ay doğdu.
1: Tüm İslam aleminin ve Mersin halkının Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Bu bayramda da mutluluk hep sizinle olsun.
6: Can Babalar Çarşı Üçler Kafe Manav, Yahya Can Baba.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
8: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş.
9: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş, Hacı Bektaş adı güzel ismiyle bir Mersin markasıdır.
1: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileriz. Aydoğdu Otomotiv, İlhan Aydoğdu.
2: Oh, oh, oh, Radyo Ülkü.
10: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Radyo Ülke 24 saat.

0: Kulunu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Yollar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Her zaman, her yerde.
3: Radyo Ülke.

sen var ya sen, öyle vefasızsın ki. Sen var ya, öyle insafsızsın ki. Sen var ya,

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: yalan, falcı yalan, o sözler yalan. Bu fal böyle çıkmaz, vallahi yalan.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette, her zaman, her yerde, radyo yükü.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: beni. Türkçe müziğin frekansı Radyo Ülkü 106.5.
1: Ben çaresizliğini içine atmış, paylaşılması gereken duygularını parçalamış, yalancı dostları bir gülüşten yakalamış ve ayrıntıları bir kenara bırakmış, yalanlardan bıkmışım yani. Önümde bir deli rüzgar, yağmuru yüzüme atar. Gözümde yaş damla damla, yağmurla karışık akar. Ben bu denizlerin üzerinde koşmak istiyorum. Kuşların dilinden anlamak, uçmak istiyorum. Ben bir deli rüzgarım olduğum yerde, hayallerim gerçek olsa, esen bir yel olsa.

0: sürenler, kaderine boyun eğip gittiler bak birer birer. Nice imparatorluklar, krallıklar bitmedi mi? Ölümün dublörü yok, herkes kendi oynayacak. Yalanlarla dolu bu dünya, hiç kimseye kalmayacak. Yalanlarla dolu bu dünya, hiç kimseye kalmayacak. Hiç kimseye kalmayacak.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.

Yoksa küs müsün bana? Dilime ikamet edenim. Dargınsak eğer 3 günü geçeli aylar oluyor, haberin olsun. Ve bu ara yanık kokulu rüzgarlar çarpıyor yüzüm. Beni soluğumdan tutuyor üşümelerim. Boğazıma yapışmış sıtmalı kelimeler. En yakın sahada parka çektiler kendilerini. Söz dinlemez oldu sözler. Adına sır diyorlar sevmelerin. Gürültülü harflerin sükuta istivaç ediyorlar. Mahrem duygularını telveye terk ediyorlar hani. Yorulmadın mı dilimden sessiz çığlığım? Senin yerin dağınıklığım. Toparla kendime.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Türkçe müziğin frekansı Radyo Ülkü 106.5.
1: Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek. Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek. Utanmam, yenilmem mutsuzluğuma. Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım.

bitti, bu defa bitti. Canım kalbimsin sen, bu şarkım senindir. Tabii kabul edersen ve bana güvenirsen, bir daha hiç kimseler

gitti. Canım kalbimsin sen, bu şarkım senindir. Tabii kabul edersen, ne bana güvenirsen.